And let it be 107.6 FM. Ebona nge isikhathi masinjena ka sabileke impela ke insizwa iyangqonqoza ke manje insizwe enkulu madododa ubukwazi uzohlala nawe ke kuze kushaye ke u 3 ekseni ephethe uhlelo ebuyisithemba lasilahlekile khona esikeleneze bese siyavalelisa.